waited. I've been waiting night and day. I didn't see the time.

boss you say you can't complain. If you're squeezed.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Bu cumada bir tam listesi yapacağız. Tam 24 senelik albümler listesi dinleyeceğiz bugün. 2002 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyeceğiz. Ki onlardan biriydi Bat Gibbons ve Rustin Man'in birlikte kaydettiği Out of Season. 2002 senesinde piyasaya çıkmıştı. Bu albümden Tom the Model dinledik. Yine çok fazla albüm var elbette. Hepsine yer veremeyeceğim bu 3 saat içerisinde, ki tam da 3 saat olmuyor aslında. Ama mümkün olduğu kadar çok şarkı çalmaya gayret edeceğim. Queens of the Stone Age'de de devam ediyoruz. Yine 2002 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden Songs for the Deaf'in ilk single'ıydı No One Knows. Şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada. Hoş geldiniz yayına.

Cash yorumuyla Hurt dinlediğimiz şarkı aslında Nine Inch Nails şarkısı bu ama Trent Reznor, Johnny Cash'in bu versiyonunu duyduktan sonra ne kadar mükemmel olduğunu, anladığını, ona daha yakıştığını söylüyor. American For The Man Comes Around albümüyle birlikte yayınlamıştı Johnny Cash. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bugün 2002 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Sadece 2002 senesi. Audio Slave'de devam ediyoruz. Grubun kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümü 2002'de yayınlanmıştı ve bu albümden I Am The Highway ile şimdi 96.2 Radyo Eksen sabah programına devam ediyoruz.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: centelerimizde.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

2002 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı. Bu dinlediğiniz Bright Eyes'dan The Lover I Don't Have To Love, 96.2 Radyo Eksen'de. Conor Robertson'ın projesi Bright Eyes. Lifted or The Story Is In The Soil, Keep Your Ear To The Ground albümünde yer alan şarkılardan biriydi. Dinlediğimiz Coral'la da devam ediyoruz. Hep 2002 senesinden şarkılar dinliyoruz bugünkü programda. Dreaming Of You ile devam edelim yayına.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Eşi Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2
2: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.

80'de 2002 senesi albümleri dinlemeye devam ediyoruz. Bu cumanın konusu bu. 2002 albümleri. Sweat A New Morning albümünü 2002'de yayınlamıştı ve bu 5. stüdyo albümün çıkış şarkısıydı. Positivity 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz. Wines'ın Highly Evolved albümü de yine aynı sene yayınlanıyor. 2002 senesinde işte bu albümden Get Free ile Radyo Eksen sabah programı devam ediyor.

0: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Bilet

0: hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Vibes etkinlik serisi kapsamında Jabbar performansı gerçekleşecek. Jabbar konseri bu akşam 21'de Paris Boart'ta. Paris Boart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Bu Pass.
1: Paris Boart sundu. Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayındayız.

Stop Crying Your Heart Out Radyo Eksen'de 2002 albümleri dinlemeye devam ediyoruz bu sabah. Bugünkü konumuz bu. 2002'de yayınlanmıştı bu albümler. O kadar oldu mu yayınlayanalı bu albümler listesinde? Bruce Springsteen'e devam edeceğiz. Oasis'in Hearing Chemistry albümüyle birlikte yayınlanmıştı. Bu dinlediğimiz şarkı aynı zamanda 2004 senesinde The Butterfly Effect filminin de kapanışını yapmıştı. Stop Crying Your Heart Daha o da en sevdiğim Oasis şarkılarından biri benim. Bruce Springsteen'e de devam edelim. Hep 2002 senesi zaten. The Rising albüme ismini veren şarkısıyla Radyo Eksen sabah programına devam ediyoruz.

Radyo Eksen'de Kuşak Güray yayında. 96.2 Radyo Eksen. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir

0: şeyleri bizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer. I'm only
1: happy when it rains. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Moonlight albümünü piyasaya sürmüştü Amerikalı grubun. Bu albümden The Way We Get By şarkısıydı dinlediğimiz. Aynı zamanda birçok dizide de kullanılmıştı. The O.C.'de mesela, Shameless gibi dizilerde.

kullanılmıştı The Way We Get By 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz Boon şarkısı. Şimdi Tori Amos'a geçeceğiz. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, biz bugün 2002 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Scarlet Walk albümü de Ekim 2002'de piyasaya çıkmıştı ve bu albümden, konsept bir albümdü, A Sort of Fairy Tale'le devam ediyoruz yayına.

Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.

Damien Rice 96.2 Radyo Eksen'de. Yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa eğer, bugün 2002 senesindeki albümlerden şarkılar dinliyoruz. Damien Rice'dan ilk albümünü O'yu 2002 senesinde piyasaya sürmüştü ve bu şarkıyla birlikte hepimizi bir üzüntü yumağı halinde bırakıp üzerinden de 24 sene geçmesine izin vermiş. Cheers Darling o etkisinden hiçbir zaman kurtulmayan şarkılardan biri bence. Bilmiyorum siz ne düşündünüz sabah sabah bu parçayı dinlediğinizde, o döneme mi geri gittiniz, ilk defa mı dinleyenlerdensiniz, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Cheers Darling 2002 senesindeki çıkan albümlerden, bu sabah programda yer vermek istediklerimdendi. O dönemde de radyoda çok çalıyorduk. Pearl Jam'a devam ediyorum. Pearl Jam'in de 2002'de Riot Act albümü piyasaya çıkmıştı. Bu albümden I Am Mine'la devam edelim yayına.

0: God damn, there's always such a big temptation to be good. To be good.
1: 2002 senesinde Tom Waits sevenler için önemli bir senedi diyebiliriz. Çünkü iki tane albüm piyasaya sürüyor. 7 Mayıs 2002 tarihinde iki tane albüm yayınlanıyor. Blood Money ve Alice albümleri. Bu ilk dinlediğimiz God's Away on Business Blood Money albümünde yer alıyor. Police'in davulcusu Stewart Copeland konuk sanatçı olarak bu şarkıda kendisine eşlik ediyor. Bir parça daha dinleyeceğiz. Çünkü iki tane albüm piyasaya sürmüş, iki farklı albümden bahsediyoruz. Tom Waits'in 2002 senesinde yaptığı bu güzellik karşılığında Alice albümünden albüme ismini veren şarkıyı dinleyerek Radyo Eksen sabah programına devam ediyoruz. We're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Obstacle One, Turn on the Bright Lights albümüyle Interpol 2002 senesi listemizde elbette yer alacaktı. Post-punk revival akımının en önemli albümlerinden biri olarak kabul ediliyor ve çıktığı zaman da aslında çok ses getiriyor. Turn on the Bright Lights, Joy Division'la özellikle karşılaştırılan ses yapısı, benzerliği. Onun dışında o döneme aslında çok iyi, net ve güzel bir şekilde özetleyen New York sahnesinin nadide albümlerinden biriydi. Turn on the Bright Lights, Obstacle One, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi yine 2002 senesindeyiz. Biz bu sabahki programda sadece 2002 albümlerine yer veriyoruz. Yeni açanlar varsa eğer. David Bowie Hidden albümünü piyasaya sürüyor ve içinde bir de Pixies şarkısı yer alıyor. Bir cover yer alıyor. 1988'deki Surfer Rose albümünde yer alan bir şarkı aslında Cactus dinleyeceğimiz. Pixies'e, Frank Blair'e çok büyük bir hayranlığı olduğunu zaten defalarca dile getiriyor David Bowie yaptığı röportajlarında. Birçok kişinin olduğu gibi gruba Pixies'in yeri ayrı. Bende de öyle mesela. Orası ayrı bir yerde duruyor. Hep neyse, işte o şarkıyla şimdi David Bowie yorumuyla Cactus'te devam edelim yayına.

Battles the Pink Robots Part 1. Bu 2002 senesinde yayınlanan Flaming Lips albümü Yoshimi Battles the Pink Robots'ta yer alıyordu. Flaming Lips'in en iyi albümlerinden biriydi. Şüphesiz ki birçok müzik eleştirmeni tarafından da böyle kabul edildiği için söylüyorum. Yani belki hiç sevmiyorsunuzdur, belki de size göre farklı bir albümüdür. Elbette bunlara da saygı duyarız. 2002 senesinin albümleri bugünkü konumuz. Şimdi Red Hot Chili Peppers'a geçiyorum. By the Way albümünü piyasaya sürmüştü ve albümün aynı adı taşıyan, hatta çıkışını yapan single olarak piyasaya sürdükleri, John Frusciante'nin geri döndüğü, sound'unu tamamen ele geçirdiği, yeniden ele geçirdiği ve bunu çok iyi hissettirdiği bu albümden By the Way ile Radyo Eksen sabah programına devam ediyoruz.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek.
1: Reklam.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avant?

0: avantajlı kira hesabı, şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

92 Radyo Eksen'de 2002 senesi albümlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugünkü listede bana ara ara sıkıntı bastığı oldu. Demek ki 2002 senesinde böyle inişli çıkışlı bir dönem geçirmişim. Fakat zihnimden sildiklerim böyle şarkılarla iğneler batıra batıra böyle hatırlatmaya çalıştı. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani ne olduğunu, ama pek de böyle birazcık içimi sıkan bir liste oldu ara ara. Ama yine de çok şahane albümler çıkmış, orası da önümüzde görüyoruz zaten. O yüzden 2002 senesi albümleri dinlemeye devam ediyoruz. Üstüne gidiyorum bütün bu sıkıntılarında. Streets'ten de dinlediğimiz şarkı Let's Push Things Forward. 96.2 Radyo Eksen'de bu şarkıyı o dönemde de çok sık çalıyorduk. Hatta Mike Skinner'ın bu Original Pirate Material Streets adıyla piyasaya sürdüğü albümünden çok şarkı çalıyorduk. Bence çok iyi bir albümdü. Let's Push Things Forward da onlardan biriydi. Supergrass'a devam ediyorum. Supergrass'ın da 2002'de bir albümü Life on Other Planets yayınlandı. Bu albümden Grace şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

The Northwest Pick Up The Phone, Neon Golden albümünü piyasaya sürmüştü 2002 senesinde. 2002'den albümlerden şarkılar dinliyoruz biz bugünkü programda. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz yayının. Northwest onlardan biriydi. Şimdi Sneaker Pimps'e geçiyorum. Bloodsport albümü ve bu albümde ismini veren şarkı 96.2 Radyo Eksen'de şimdi sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Jolie ile Kıbrıs.

0: detaylar.joliTur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, Radyo Eksen'de bugün 2002 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinledik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Bilmiyorum, benim gibi aralarda sıkılanlar da var mıydı o dönemde? Canınızı sıkan olayların böyle hatırlattığı şarkılarda bu listede yer aldı mı? Bana olduğu için soruyorum. Yoksa dediğim gibi çok iyi albümler piyasaya çıkmış. Mesela Archive'ın bu albümü ne kadar iyiydi. You All Look The Same To Me albümü ve bu albümden Numb dinlediğimiz şarkıydı. Radyo Eksen'de Craig Walker'ın projesi, muhteşem sesiyle bir parça. Son bir şarkı daha ekliyorum. Hepsine yer veremedim bugünkü programda. 2002'de gerçekten çok iyi albümler piyasaya çıkmış. En azından benim Radyo Eksen'deyken de çok severek çaldığım, dinlediğim, unutamadığım, hemen böyle aklıma albümüyle birlikte kapağının da geldiği albümler sıralandı bugünkü listede. The Walkman'le de kapatıyorum. Revenge Wears No Wristwatch albümünü piyasaya sürmüşlerdi 2002 senesinde. Everyone Who Pretended To Like Me Is Gone albümünde yer alıyordu. New York Indie Rock sahnesinin daha farklı bir yerde tutan kendisini bu YYY Strokes ekibi, Interpol ekibinden The Walkman, 96.2 Radyo Eksen'de son dinleyeceğimiz şarkı. İyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın Radyo Eksen'de cumartesi günleri yeni bir seriye başlamıştık. Radyo belgeselleri normalde pazartesileri yayınlıyorduk ya, cumartesi saat 12'de yayınlıyoruz. Yarın da genel olarak festivallerden bahsedeceğim bir program hazırladım. Bir radyo belgeseli hazırladım. Bu festivaller nasıl doğdu, ülkemizde neler oldu? Tabii böyle çok kaymağını anlatacağım bir yayın olacak. Sonra belki bölüp daha detaylı parçalarını da yaparız bu bölümün. Çünkü inanın o kadar güzel hikayeler var ki, zamanında İstiklal Caddesi'nde açılmış olan mekanlar, bu mekanlarda çıkanlar, Türkiye'de verilen konserler, bütün hepsi ayrı bir konu olacak, ayrı bir belgesel olacak tatta. Ben genel olarak bahsedeceğim yarınki programda. Dediğim gibi belki sonra açarız ilerleyen zamanlarda. O zaman görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 26 Haziran 1977. Elvis Presley, Indianapolis'teki Market Square Arena'da sahne alarak son konserini verdi. Elvis bu konserinden yaklaşık 2 ay sonra hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın.

detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo Eksen.

0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam...

0: avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Esen.

0: Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2013 yılından Kid LeBon şarkısıydı. Galim müzisyenin 3. albümü Mag Museum'da yer almıştı. Sisters, New Order'la devam ediyoruz Zeyna. Thieves Like Us.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Londra merkezli Afrofunk kolektifi Ibibio Sound Machine'den 6. albüm geliyor. 11 Eylül'de çıkaracakları Chopping Mountain isimli yeni albümlerinden paylaştıkları ikinci single oldu. Concept of Love. Avustralyalı grup Bay Brainbow var sırada. Many Moons of Love.

Warriors açtığı ikinci saat İrlandalı topluluk 25 Eylül'de ikinci albümünü çıkarma hazırlığında. Bu albümlerine ismini veren şarkı Nobody's Coming to Save You Radio X'deydi. Yine Dublin merkezli bir grupla devam etmek istiyorum. Murder Capital sırayı alacak. 2025 başlarında piyasaya sürdükleri Blindness isimli üçüncü albümlerinden Words Lost Meaning.

Modest Mouse bu sene 5 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yaptı. Bu albüm aynı zamanda kurucu üyelerden davulcu Jeremiah Green'in hayatını kaybetmesinin ardından yayınlanan ilk Modest Mouse albümü oldu. And a Razor and a Maze. Bu ay başında yayınladıkları 8. albümlerinden dinlediniz. Life is a Dream. 1999 yılından Built to Spill şarkısı sırayı alacak. Keep It Like a Secret adlı 4. albümlerinden Carry the Zero.

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

No More Like This isimli ikinci albümlerini bu sene başında yayınladılar. Londralı üçlü PVA ve yeni albümlerinden Moon. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Phantogram'la devam edeceğiz yayına. Amerikalı ikilinin 2010 senesine ait Eyelid Movies isimli ilk albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. As Far As I Can See.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

2013 tarihli Big Wheel and Others albümünde yer almıştı Cass McCombs ve Morningstar takibinde yeni bir kayıt sırayı alacak Manchesterlı topluluk Westside Cowboy var sırada. İki EP'nin ardından ilk albümlerini duyurdular. It Goes On adını taşıyan ilk uzun çalarları 21 Ağustos'ta yayında olacak. Bu albümlerinden paylaştıkları bir single Kickstones The Boys.

Shane Lavers, bildiğimiz adıyla Chanel Beats Radyo Eksen'de New Yorklu müzisyenin ikinci albümü bugün yayınlandı. İlk albümüyle aynı isme sahip Your Day Will Come isimli ikinci albümünden paylaştığı bir single'dı, Song for the Messenger. Animal Collective üyelerinden Noel Lennox'ın solo personası Panda Bear sırayı alacak. Geçen sene yayınladığım Sinister Grift isimli 7. albümünden Fairy Lady.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

0: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

22-23 Ağustos tarihlerinde Park Ormanı'nda düzenlenecek Babylon Sound Garden Festivali kapsamında sahne alacak gruplardan Radio Free Alice. Radio X'de Avustralyalı grubun geçen seneye ait Emptiverse isimli EP'lerinde yer almıştı Toyota Camry. Yine Avustralya'dan bir grupla devam ediyoruz. Rolling Blackouts Coastal Fever var sırada. 2022 senesine ait son albümleri Endless Rooms'dan bir şarkı My Echo.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 26 Haziran 1965, The Byrds, Bob Dylan imzalı Mr. Tambourine Man ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya

Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
8: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
9: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Will Dory, bildiğimiz adıyla Skin Shape, Radyo X'teydi. İngiliz müzisyenin 2 sene öncesine ait Another Side of Skin Shape başlıklı 9. albümünde yer alan şarkısıydı Road. Haftanın kapanışını 50 sene öncesinden Roy Ayers klasiğiyle yapıyorum. Gülşah Turgut, ben pazartesi 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Hepinize güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Roy Ayers ve Everybody Loves the Sunshine. Hoşça kalın.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Cuma günlerden 26 Haziran saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Aviation The Last Shadow Puppets'la açtık, ardından Bruce Springsteen'le devam ediyoruz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

Small Change albümünden de bu şarkı Michael Kiwanuka'nın Radyo Eksen 96.2'de The Rest of Me dinledik. Coral'la şimdi program devam ediyor. Pass It On.

Suburbs albümünden dinledik şarkıyı. Win Butler ve grubu Arcade Fire Radio X'en 96.2'de Ready to Start 2010 yılına aitti bu şarkı. Biraz daha eskilere Red Hot Chili Peppers'la gidiyoruz. Kısa bir ara vermeden önce radyolarınızda Can't Stop.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Hot Hot Hot. Önce The Cure, ardından Rikas yorumuyla radyolarınızdaydı. Last Train to London, bir Electric Light Orchestra şarkısı bu kayıt. Saatin kapanışını Violent Femmes yapacak. Eksende Gone Daddy Gone.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Leclerc Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Albert Hammond Jr., The Strokes gitaristinden solo single One Chance. Burası Radyo Eksen, 8'e dek ben Güven yayındayım. Clash ve klasik kayıtlarından biri radyolarınızda. Rock the Casbah.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
8: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

nispeten yeni sayılabilecek bir şarkı Cut and Rewind. Geçtiğimiz sene sonbaharda gelmişti. Sei Shishi'nin 3. albümüyle aynı isimli bu şarkı Radyo Eksen'de dinledik. Tapes and Tapes'le devam edelim. Şimdi Ins

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: I'm only happy when it rains. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
5: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

2000'ler başındaydık. Echo and the Bunnymen, Flowers albümlerinden It's Alright. Bu saatin kapanışını yine adadan İskoç ekip Ben Sebastian yapıyor. We are the Sleepyheads.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız. Ne?

0: Vibes etkinlik serisi kapsamında Jabbar performansı gerçekleşecek. Jabbar konseri bu akşam 21'de Paris Boart'ta. Paris Boart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Boart Pass.
1: Paris Boart sundu.

Stereophonics Maybe Tomorrow, bugünkü programının yeni saatini açtı. Ardından Kalexico'dan bir love cover'ı Alone Again Or eksendeydi. 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi solo kayıt Travis frontmeni Fran Healy eksende Buttercups.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org.
2: Radyo Esen katkılarıyla.
0: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Esen.
0: Reklam.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
5: Daikin, doğru hava uzmanı.
6: Nescafe Express modu.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. I'm only happy when it rains.
3: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo

90'lar sonundaydık. Amerika'dan Avustralya'ya birçok ülkenin single'lar listesinin ilk konumda yer almış dönemin büyük hitlerinden biriydi. Why Don't You Get a Job? Amerikan albümlerinden Radyo Eksen'de dinledik. Offspring ardından The Ravenettes'le program devam edecek. Love in a Trash Can.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Woodstock Müzik Festivali 15-18 Ağustos 1969 tarihleri arasında New York'un Bethel kasabasındaki bir süt çiftliğinde gerçekleşiyor. Festivale 500.000 insan katılıyor. Guinness Dünya Rekorlar kitabına bakacak olursak, tek bir alanda düzenlenen ve en fazla kişinin katıldığı müzik festivali Avusturya'daki Tuna Adası Festivali. 2015 yılındaki edisyonunda 3 günlük festivalde toplam 3.3 milyon kişi katılıyor ve resmi olarak da dünya rekorunu kırmış oluyor. Bu bizim bahsettiğimiz Woodstock Festivali 1969 senesi ve 500.000 insanın katıldığı bir ücretsiz festival. Ücretsiz olacak daha doğrusu, daha sonra anlatacağım hepsini.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
6: Radyo Eksen'de yayın
7: kaldığı yerden devam ediyor.
6: 96.2
8: Radyo Eksen.

New Beginning sonrasında Tracy Chapman'ın 5. albümü olarak 2000 Şubat'ında Elektra Records'tan yayınlanmıştı Telling Stories. Albüme ismini veren single Radyo Eksen 96.2'deydi. Saatin sonuna geliyoruz. Raymond'la devam edelim. Radyolarınızda Supergirl.

Adamant bugünkü programın dördüncü ve son saatini açtı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Daha önceki albümlerine kıyasla akustik kayıtların bolca yer aldığı Wonderful albümünden Radyo Eksen'de dinledik. Empire of the Sun var sırada, Christless.

Rolling Stones'un ardından bir Britpop klasiği Clover Over Dover, Blur'dan eksendeydi. Kısa bir araya gitmeden önce yine 90'lardayız. Sırada The Cardigans, Love Fool.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Biletler, Biletix, Passo ve biletini aldı. Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, Happy fiyata, Happy sigorta.
5: Şehir, zaman, yoğunluk. Hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
9: Radyo Eksen'de yayın
10: kaldığı yerden devam ediyor.
9: 96.2
11: Radyo

Son albümlerinin üzerinden geçen 4 yıllık suskunluğu Ağustos 28'de This Mirror Waits a Tone'la bozacak Interpol. Albüm öncesi gelen single See Out Loud Radyo Eksen'de dinledik. Şimdi Fontaine's DC ve Jackie Down the Line.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Woodstock'tan ilk başlığı An Aquarian Experience, Three Days of Peace and Music idi. Sonra Woodstock Music and Art Fair oldu. Woodstock Müzik ve Sanat Festivali olarak tarihe geçti. Bu festival 1960'ların müzikal, kültürel ve siyasi idealizminin doruk noktası olarak değerlendiriliyor. Amerikan kültürünün dönüşümünde bir kırılma noktası sayılıyor ve en ikonik müzik festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla...

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
5: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
6: Getir, Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

bugünkü yayının sonundayız. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Space ile kapatıyoruz. Neighborhood pazar günü yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Ben Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden İsa Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Si tu es né dans une cité...

0: Eksen.
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access. Arkadaşlar, yine gazınızı alacak bir parçayla başladık All Access'a bu haftada. Peace Sells, But Who's Buying? Megadeth'ten geldi. Gazınızı çıkartmaya devam ediyorum. Elimination, Overkill.

0: Evet, Overkill'den dedik. Overkill'ın hemen hemen herkes tarafından bilinen, belki de tek parçası Elimination'dı. Evet, biraz normale dönüyorum. Rahatsız çocuklar, rahatsız herifler geliyor. Twisted Sister, Burn in Hell.
1: Headbangers, listen up. This is Dee Snider. Yeah, you know me from Twisted Sister. And you're listening to Nikki Wilde on All Access Radio XN. All Access.

Evet, Burn in Hell, Twisted Sister, 96.2 Radyo X'en All Access'tasınız. Evet, yatak sesimi yine size duyurayım. Guns N' Roses sırada, Dead Horse.

rock and roll'un yarım yüzyıldır ıslanmayan kraliçesi John Jett'ten dedik. I Hate Myself For Loving You. Altı numara klasiğimiz kız ama güzel bir kız cover'ı çalacağım size. Shout It Loud, Striper.

Evet, Striper'dan geldi. Bible Christian Metal grubu Striper'dan geldi. Shout It Loud. Evet, sırada geçen haftadan bir istek var. AOR tarzının en önemli gruplarından Journey, MVKT ile Separate Ways.

Journey mikrofonları Separate Ways. Evet, Jon Bon Jovi'nin ikinci solo albümünden bir şarkı seçtim size ki bu albüm These Days albümü gibi Bon Jovi'nin 80'ler hair metal imajından

Evet. John Bon Jovi'den dedik, Destination Anywhere. Evet, sırada yine bir istek var arkadaşlar. All Access'ın her cuma en sağlık ve en seksi dinleyicilerinden birinin isteği A Handful of Pain Halloween. I believe what we call the game is more than just a handful of pain.

Almanya'dan çıkan çok az sağlam gruptan biri olan Halloween'den geldi A Handful of Pain. Haftanın baladı olarak size yine en sevdiklerimden birini seçtim. Love Song. Tesla.

Tessa'dan dinledik Love Song. Büyük ihtimal yine herkes sevgilisine ya da eski sevgilisine mesaj atmıştır şarkı sırasında. Söyledik şarkı, bilenler bilir 90'ların müziklerini sevmem. 2000'lerden de çok az grup var sevdiğim. Three Doors Down onlardan biri. Bana bir arkadaşım dinletmişti, Amerikalı bir arkadaşım. Gerçekten çok sevmiştim herifleri. Önemli bir grup. Grubun en sevdiğim şarkılarından birini size seçtim. When I'm Gone, Three Doors Down.

0: Sunday, Nicky Wilde, All Access. See you next Friday.
1: Radyo Eksen. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
4: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümüyle daha sizlerle beraberim. Programımız progresif, enstrümantal müzikler içeren bir program olacak bu akşam. İlk şarkımız Emir Satış ve Demir Demirtaş'tan gelecek. Waning Sanity ile Babanda mı Punk'tı başlıyor.

Evet, Waning Sanity, Emir Satış ve Demir Demirtaş'tan dinledik. Madem progresif eserlerle başlıyoruz, o zaman biraz daha böyle enstrümantal progresif mevzular sularında yüzelim istediğim için böyle bir playlist hazırladım ve Kius'la devam edeceğiz. Blues for the Red Sun isimli albümlerinden Green Machine isimli şarkıyla devam ediyoruz.

Pius'tan dinledik Green Machine. Sıradaki sanatçımız ise en sevdiğim ekiplerden birisi Silverchair ve en sevdiğim albümleri Frog Stomp. Ondan Fault Line'ı dinliyoruz şimdi de.

Evet, Silverchair'dan dinledik Old Line. Sıradaki grubumuz ise Tool. Tool'dan Lateralus isimli albümlerinden Triad isimli şarkıyla devam ediyoruz.

Evet, Tool'dan dinledik Triad. Sıradaki grubumuz ise Chon. Chon math metal ya da progressive rock gibi ürünler sunuyor, eserler sunuyor. Onların da Newborn Sun isimli albümlerinden Puddle ismindeki şarkılarını dinleyeceğiz şimdi.

Evet, Chon'dan dinledik. Puddle. Progresif müzik, rock müzik, progresif heavy metal ile alakalı fikirlerimi hep söylüyorum. Belli bir noktada insanların enstrümanist olarak kendilerini zorlamaları hoşuma gidiyor. Müzik dünyasında önemli eserlerle alakalı birkaç tane böyle saptama vardır. Bazen melodilerin ya da yapının daha böyle basit olması daha vurucu olabilir, daha çok akılda kalabilir diye. Ama artık yani artık demiyorum aslına bakarsanız orta çağdan beri klasik müziğin gelişimiyle paralel bir şekilde progresif yapılar, farklı ritimler, farklı armonik kullanımlar hep müzik dünyasında oldu. Günümüzde bunun en acayip örneklerinden birisi de The Aristocrats. Marco Minnemann'ın da işin içinde olduğu ki Marco Minnemann böyle acayip bir Alman davulcu. Çok severim herifi. Çok keyifli bir ekip. Onların da kendi isimleriyle çıkarttıkları The Aristocrats ismindeki albümlerinden See You Next Thursday isimli şarkılarıyla gecemize devam.

Evet, The Aristocrats'tan dinledik. See you next Thursday. Sıradaki grubumuz ise Mogwai. Mogwai'den de Mr. Beast isimli albümlerinden Team Handed isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Evet, Mogwai'den dinledik. Team Handed. Sıradaki grubumuz Polymath. Polymath'in Velocitor isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi. Nispeten genç bir ekip. Velocitor 2022'de çıkmış. Aslında çok takipçisi yok ama müzik ilginç. İlla bazı şeyleri dinlemek ya da çalmak için acayip takipçisi olan popüler eserler olmasına da gerek yok. Bu da ayrı bir yanılsama. Onu da söylemiş olalım. Evet, Polymath'ten geliyor Velocitor.

Evet, Polimet'ten dinledik Velocitor. Sıradaki grubumuz ise gene progresif sularda yüzmeye devam ediyoruz ve o zaman bu işin eskilerinden kimler var, ne yapabilirim, biraz da eskilerden bir şeyler çalsam dediğim zaman aklıma gelen isimlerden birisi. King Crimson dinleyeceğiz şimdi. King Crimson'ın Beat isimli albümlerinden The Howler isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Adrian Belew gitar ve vokallerde, Robert Fripp gitar, org ve Ripper Tonix isimli enstrümanları kullanıyor. Tony Levin her zamanki gibi stick ve bass gitar ve efsane davulcu Bill Bruford da davullarda. Bu bayağı eski bir albüm ama bayağı güzel bir albüm, onu da söylemiş olayım. Evet, King Crimson'dan dinliyoruz The Howler.

Evet, King Crimson'dan dinledik The Howler. Sıradaki grubumuz ise Yes. Yes'in Symphonic Live isimli albümünden Roundabout isimli şarkılarıyla gecemize devam ediyoruz.

Evet, Yes'ten dinledik, Roundabout. Madem Yes çaldık, o zaman arkasından da bir ELP patlatalım istedim. Tarkus isimli albümlerinden Bitches Crystal isimli şarkının 2012 remaster versiyonunu dinleyeceğiz şimdi. ELP Emerson Lake Palmer'dan oluşuyor. Davullarda Carl Palmer, vokaller, gitarlar, bas gitarda Greg Lake ve keylerde de Keith Emerson var. MFÖ gibi arkadaşlar da Emerson Lake Palmer baş harflerini alıp ELP yaptılar grubun ismini. Bu 71 yılında çıkmış bir albüm. Progresif müzik hala kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Güzel bir mevzu bu da.

Evet, ELP'den dinledik. Bitches Crystal. Sıradaki sanatçımız ise aslında çok progresif tarzda örnek olarak sunulabilecek bir rock grubu ya da rock artisti değil ama cazın duayenlerinden aslına bakarsanız. Daha böyle jazz rock ya da jazz fusion tarzına geçtiği albümlerden birisi olan Mr. Hands ile Herbie Hancock'ı dinleyeceğiz şimdi. Mr. Hands albümünden Shiftless Shuffle isimli şarkıyla devam ediyoruz.

Herbie Hancock'tan dinledik Shiftless Shuffle. Sıradaki artistimiz ise progresif rock metal dünyasının en ilginç ekiplerinden birisi Spastic Ink. Ink Complete isimli albümlerinden See and It's Sharp isimli şarkıyı dinliyoruz.

Evet, Spastic Ink'ten sonra geldik bu gecenin sonuna. Bayağı progresif bir gece oldu diye tahmin ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Son grubumuz Gordian Knot. Onların da Emergent isimli 2003 yılı çıkışlı albümlerinden Mother Sprach isimli şarkılarını dinleyeceğiz. Gordian Knot bu 2000'lerde biraz daha işin sert kısmında kalan ekiplerden biriydi. Güzel, keyifli bir şarkı. Albümleri de hala benim Spotify listelerimde başucumda durur, dinlerim. O şekilde söylemiş olayım ben de. Herkese iyi akşamlar, iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum şimdiden. Babandamı Punk'tan 96.2 Radyo Eksen'den hepinize iyi geceler. Görüşmek üzere.

0: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.